engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: tam yerine.
1: Neden?

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz

0: ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçiş

0: İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari

0: izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

kırılıp dökülelim. İster yok olup dirilelim. Sevişmeden uyumayalım. Anlaşmadan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al-Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: 95.4

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Haftan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensip

0: anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5

0: farklılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber burada.

0: Maxi Show. Maxi Show.
1: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
2: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
3: Maxi Show başlıyor.
2: Ne?
4: Sonunda.
2: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
3: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
2: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
3: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
6: Artık başlasın.
3: Maxi Show başlıyor. Maxi Show.
2: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
7: Gözleri.
4: Ortasıyla muhteşem.
7: Ne çok çekici.
2: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
3: Maxi Show başlıyor.
0: Maxi Show. Maxi Show.

altıda bir... Orada biri var mı acaba? Çok güzel parça. Ben geldim. Ben geldim, ben geldim. Boş ver artık kusura. Sesimi duyan var mı? Artık vakti geldi kalbim. Herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Saatlerimiz 19.31'i göstermekte. Bir Maxi Show'a daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyenlerimiz. Yoksa bekleyeceksin mi dostum, gelme sebebi belli, dostan gelmeyeceksin. Şöyle Ceza'nın Sus Pus şarkısıyla enerjik bir açılış yapalım istiyorum. Hemen ardından Instagram üzerinden de yayınımızı aktif hale getirelim. Bu arada Instagram hesabım MaxiShow1 Instagram hesabım. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside kimler nerelerde ne şekilde beni dinliyor ise hepinize armağan ediyorum bu şarkıyı. Gerçi çok eskide kaldı diyeceksiniz, armağan şarkı armağan etmeler. Biz hala ediyoruz ama ya. İstek almıyoruz diyoruz ama dans edelim bütün gece. Ne zaman istek almıyorum desem istek istiyorlar. Oluyor böyle şeyler. Hadi o zaman sus pus diyelim. Ceza radyonuz olsun. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Show başladı tatlım. Maxi Show. Göz gözü görmüyor hep pus.

0: Maxi Show.
1: Madem ki rap şarkıyla başladık, raple devam edelim o zaman. Şimdi ise Çakal Radyonuz olacak Damla. Hemen ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Show devam ediyor tatlım. Biraz sonra geleceğim. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Bekleriz.
0: Maxi Show.

0: Evet, yine çakal mı giriyor? Hani çakalın şarkısı tam bitmedi. Yo, bitti mi ya? Ha, aşk olsunmuş bu. Aşk olsun anlamadım. Daş gibi. Daş değil, taş. Daş mı yiyeceğiz güzeller ya? Onun gibi oldu. Şimdi Gülben Ergen'den Masum adlı çalışmaya yer vereceğiz. Benim de sevmiş olduğum bir şarkıdır. Gülben Ergen'in aslında en sevdiğim şarkısı. Hatta bir tane daha var ama o şarkısını hatırlayamadım.
1: Şey düşünmedim üçü beşi, sebebini anladım. Aşk doğuştan
0: kısmet, aşk doğuştan kısmet işi. Oya kuaför aramıza katıldı. Hatta Oya kuaför 74.
1: Çok masum.
0: Ben de masumum. Çok masumum değil mi Oya?
1: Çok masum.
0: O ya, bu şarkı sana gelsin. Hadi bakalım. Zonguldak'tan Bartın'a selamlar. Dışarısı hain dolu. Bana lazım içi dolu, içi, pardon, içi dışı masum, çok masum. Masum arıyorum ben. Aynen öylesine, çok masumum. Çok masumum ben. Aradım taradım yine yok. Bu sene bu aşk yine yok. Kasım'a gelir dediler yok. Ekim'e gelir dediler yok. Gelirse dedik Ekim'e. Gelmezse Kasım'a. Olmadı dedik Ocakbaşı. O da yok. Şubat olsun dedik. Hani sevgililer günde bari yalnız kalmayalım dedik. Yok. Hadi Mart ayı dedik. Mart dur kedi. Bir türlü kabullenemiyorum. Ben de kabullenmeme şeyi var. Neyi var? Şeyi işte. Neyi? Şeyi. Neyi derler ona ya? Kabullenmeme sendromu var. Benim gibi tüm masumlara gelsin bu şarkı. Maxi Show.

azıcık bir ümit bile yok ya. Hakan Alexander Batumlu. Ya kendisini görünce benim kulaklık aklıma geliyor. Bana şu, hatta benim bir kırmızı kulaklığım vardı. Bu kırmızı, bunun bir benzeri. Onun bir metre kablolusunu bana getirecekti ama aradan iki sene geçmesine rağmen hala o bir metrelik kulaklık bana ulaşmadı. Gelmedi yani. Niye bana gelmedi? Bu arada gözüme bir şarkı çarptı burada. Esmer'in adı Oya yazıyor. Ben sevgili Oya'ya sormak istiyorum. Esmer'in adı Oya mı? Esmer.

Oya esmenin adı Oya mı?

Hayır, Yasemin diyor. Esmen adı Yasemin'miş. Yasemin'e selamlar o zaman. Esmer, Yasemin! Esmer ata atlamış. Aman aman aman. Patlatalım, dur.

Sarışınlar. He? Sarışınlar. Sarışınlar. Sarışınlar. Sarışınlar. Sarışınlar. Bu arada Oya Sarışın. Zannediyorum ki Esmer de Yasemin'miş.

0: Ya ben ne kadar Oya tanıdıysam hepsi sarışın.
1: Oya doya.
0: Niye esprinin adı Oya demişler ki? Ya bütün tanıdığım Oyaların hepsi sarı ya. Bak bir Oya daha tanıdım, o da sarı. O da sarı. Diğer Oya da sarı. Bizim bir dinleyicimiz vardı, o da sarı. Bütün esmeşi, bütün Oyalar sarı. Şarkı acayip. Başka birine mi yazıldı ya? Ters mi yazıldı yoksa?

Genelde bütün oyalar sarışın oluyor ama demek ki sarışın oyalar esmer oyaları çatlatıyor olabilir. Sarışının adı Oya demiş. Uyuyor mu bakalım? Sarışının adı Oya, benzer güneşe aya, bir küser naz eder, öptürmez doya doya. Ahe ahe! Yani uydu mu bilmiyorum.

0: Tamam, bu kadar tezahürata gerek yok. Tamam, yeter bu kadar. Yani Esmer'in adı Oya'yı gördük. Esmer'in adı Oya'yı çaldık ama Esmer şey değil. Yani Oya Esmer değil. Oya sarışın. Yasemin'miş Esmer olan. Enteresan ya. Bazı şarkılar yerini bulmuyor demek ki. Ama illaki bu Esmer bir Oya'ya yazılmış herhalde.
1: Maxi Show.
0: Süpersin, biz sen de süpersin. Teşekkür ediyorum bu arada.

Şimdi şöyle aşk şarkılarının romantik sesinden bir şarkı dinleyeceğiz ama hareketli bir şarkısına yer vereceğiz. İlhan Direl'den bahsediyorum. Benim çok sevmiş olduğum bir isimden bahsediyorum. Evet, yel değirmenlerine karşı Don Kişot muyum? Uçuyorum durmadan. Ben pilot muyum? Radyonuzda olacak. Ben Oya'nın esmeri Yasemin. Evet, Oya'nın esmeri Yasemin de aramıza katıldığına göre program devam ediyor. Oya'nın esmeri. Bak bu, buna şarkı yazılır. Oya'nın... Oya'nın esmeri Yasemin. Bak, hakikaten şarkı yazılır. Oya'nın esmeri Yasemin.

Madem biz Esmer'in adı Esmer'den gittik, bir Esmer daha dinleyelim diye düşünüyorum. O zaman gelmiş olsun, şöyle bir Esmer daha dinleyelim. Hem de kimden gelecek biliyorsunuz, çok sevmiş olduğunuz bir isimden gelecek. Bazı kişiler bu sanatçı, yani Robert Hatem'i çok seviyor, bazıları da sevmiyor. O zaman gelmiş olsun bakalım. Hop.

Vallahi ben biraz rahat yayın yapmayı seviyorum. Böyle şöyle kuruldum buraya. Bardaç koltuğa da böyle oturup oh rahat rahat. Efendim Maxi Show bir Instagram yok, rahat edemedim böyle. Evet, birazdan farklı farklı şekillere gireriz. Kenan aramıza katıldı. Kenan'a bir el sallayalım. El saldık. Çok severim diyor Robert Hatemo'yu. O zaman sana gelmiş olsun bu şarkı.

Peki sevgili Yasemin'e de göndermiş olduk. Robert Hatemo'nun Esmer şarkısını dinledikten hemen sonra programımıza devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler şu anda ses düzeldi herhalde. Tey yazdığına göre zannediyorum ki sesimizde bir problem yok. Sesimizde zeval gelmedi.

0: Maşallah. Bu nedir? Bu nedir? Bakalım.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ne demek? Dum. Din. Dum. Dum. Din. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Pa que no manee te suelte. Enerji. Aslında biz şey yapacak değil mi? Yer değirmenlerine karşı Don Kişot muyum? Uçuyorum durmadan ben pilot muyum? Dilimde hep aynı şarkı idiot muyum adlı şarkıya yer verecektik. Ne oldu? Biz oradan Esmer'e geçtik. Robert Esmer dinledi ki o zaman ne yapıyoruz? İlhan İren'den şimdi Don Kişot adlı çalışmasına yer veriyoruz. Ben de bu ses problemi bakacağım. Şu an düzgün geliyor diye düşünüyorum ama bozulur mu, bozulmaz mı? Ne olur, ne gider? Hiçbir fikrim yok. Şu an güzel herhalde. Sibel Can'ın ateşini ateşimi ne yazıyor da? Ne yazıyor da? Ateşimi diyor. Orasını okuyabiliyorum, gerisini göremiyorum. Ateşimi görmüyor musun, gülmüyor musun? Süper demiş. Onu da okudum. Bak kısalığı okuyabiliyorum. Ateşimi gülümüyle demiş. Gülmüydü. Bir şey yazıyorum ama ben okuyamıyorum. Öyle oldu, bulanık bulanık gözüküyorum ben. Ha? Ateş mi gül müyü de çalar mısın demiş. Birleşik yazmış, ondan kaynaklanıyor herhalde. Peki çalarız tabii ki bu şarkı sonrasında. O zaman Sibel Can yorumuyla Ateş mi gül mü radyonuzda olacak. Şarkı. Bu şarkıyı çok seviyorum. Şarkının ardından yine burada olacağız. Burası Radyo Kulüp. 95.5 frekansından yayındayız. Aynı zamanda www.radyokulüp.com.tr adresinden, radyokulüp.com adresinden iki adresimiz var. O adreslerden bizi dinleyebilirsiniz. 7 gün 24 saat kesintisiz net canlı yayındayız.
2: Bağırıp durmayın yeter,

0: Yer değirmenlerine karşı Don Kişot muyum? Uçuyorum durmadan ben pilot muyum? Dilimde hep aynı şarkı, idiot muyum? Radyonuz oldu. Aşk şarkının romantik sesi İlhan İrem'i dinlemiş olduk. Rahmetle anıyoruz kendisini. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Kendisini rahmetle andık. Şarkının ardından yine buradayız. Evet, yılın kabak güzeli aramıza katıldı. Hoş geldin. Şimdi ise Sibel Can'la devam edecek Maxi Show. Sibel Can, ateş mi gül mü, pardon, diken mi gül mü radyonuzda olacak? Ateş mi gül mü, diken mi, su mu? Öyle karışıyor gidiyor program arada öyle. Diken mi gül mü, yani şarkının diken mi gül mü? Hı? Gül mü diken mi? Bir karar verelim yani. Aklıma da bir konu gelmedi değil hani, ama konuyu biraz daha ilerleyen dakikalara bırakıyorum. Gecenin bir konusu olabilir.
1: Seni gördüğüm gün ben buldum bellamı. Hadi içe içe gel.
0: Hadi gel gel gel.
1: Ha yine gel.
0: Hadi yine gel. Ölüm. Onur aramıza katıldı. Hoş geldin. Selam. Hoş buldum diyor sevgili bize, kabak güzeli.
1: Da sen bize gel.
0: Masal Periş dedi şimdi. FGN 0134 olmuş. Sağa çek.
1: Gördüm ben.
0: Hadi Sibel Can, diken mi gül mü radyonuzda? Ateş mi gül mü yazmıştı? Ama ateş mi gül mü yazdık mı çıktı ya? Ateş mi, diken mi gül mü bir şarkısı mı? Ateş mi gül mü diye şarkısı var mı? Yok, diken mi gül mü? Ben burada ateş mi gül mü arıyorum, diken mi gül mü çıkıyor ya? Allah Allah! Ondan sonra da yok, yanlış okuyorsun, yok o şarkı değil, yok bu şarkı değil oluyor. Demek ki burada hep yanlış okuyan ben değilim. Bazen yanlış yazan sizler de olabiliyorsunuz. Oo demiş ama oo yani tabii ki o ya da aa tabii ki.
1: Seni gördüm.
0: Yoksa bu şarkı değil miydi o?
1: Hadi içe içe gel. İnadına yine.
0: Bir kafam karıştı benim. Ya bu şarkı mı o?
1: Sen ölüm.

0: ben sürsem sef.
1: Pardon demiş, pardon sizi birine benzettim geçmiş yıllardan. Yemin ederim bu halim doğuştan. Durun tahmin edeyim, balıksınız değil mi? Çok yalnızım, ne olur size gidelim mi? Kız aklım çıktı, Sibelcan bir söyledi orada vallahi. Bir boşluğuma geldi. Bir garip oldum. Hadi şarkı baş alalım, ben de bir hava alıp geleyim. Şöyle bir camdan bakayım dışarıda ne oluyor, ne gidiyor. Bir hava alayım, zaten anca hava alıyoruz ya.
2: Ama hangisi şu?

0: ölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken ve gülüm.
1: Diken mi gül mü sen?

Vallahi beni acayip gaza getiren şarkılardan bir tanesi bu. Elvis Presley. Aramızda yeni katılanlar var. Ravza aramıza katıldı. Hoş geldin Ravza. Bakalım. Asu da aramıza katıldı. Figen aramızda. İyi akşamlar. Maxi. Hani bizimkiler yoklar demiş. Nerede bizimkiler bilmiyorum ki. Barış Taşlı'nın aramıza katıldı. Hoş geldin. Hadi çağıralım hepsini, gelsin hepsi. Bu kadar mıyız ya? Maxi Show bir Instagram hesabım. Maxi Show bir Instagram hesabım. Hadi gelin. Rock and roll yapıyoruz.

Birazdan geceye bir konu bırakacağım. Gecenin konusuyla ilgili mesaj bekliyorum bu akşamki Maxi Show'da. Dün akşam da ortaya bir konu atmıştık ama konuyu ne oldu? Kapattık konuyu. Kapatmak durumunda kaldık mı oldu? Bir şeyler oldu. Bir garip bir şeyler oldu dün akşam. Ne yaşadık dün akşam ben bilmiyorum. Program sonrasında bir pişmanlık bende. Aa dedim. Ne oldu? Neler yapmışız? Neler?

Madem fon müziğimizi Rock and Roll yaptık, o zaman Türkçe'de bir Rock and Roll şarkı dinleyelim. O zaman gelmiş olsun, Türkçe Rock and Roll olur mu diye soracaksınız bana. Olur efendim, olur. Nasıl olur? Şöyle olur. Gelsin bakalım, şöyle bak bak. Geliyor. Nerede? Ötmüyor. Dur, dur. Şu. Evet. Kafam çok... çok bozuk kafam bugün be. Aa. Nerede benim gazozum? Evet, bir tane de.

0: başıma.
1: Fondo Orhan Baba çalıyor. Batsın bu dünya diyor.
0: Baba çalıyor. Batsın diyor. Batsın bu dünya.
1: Ya ben niye böyle sevdiğim şarkılarda gaza gelip de şarkı söyleme eğilimde bulunuyorum? Hiç anlam veremiyorum kendime. Ve gecenin konusunu 1500 defa istemiş olabiliriz. Birinci konumuz budur. Anlam veremiyorum. Şuna dediğiniz ne var ise onlardan bahsedeceğiz bu akşamki bahsedelim daha doğrusu bu akşamki programımızda. Neye ya da nelere anlam veremiyorsunuz sizler?
0: Olacak benim bu hallerim.
1: Ya hakikaten de öyle. Ne olacak benim bu hallerim?
0: Yetiş.
1: İmdat diyorum, imdat sevgilim diyorum ama sevgilim de yok ki ya.
0: Ben seni çok özledim.
1: Hani bir tane olacak oldu. Onun da önüne geçti. Kısmet kapatıcımız ya. Bir tane olacak oldu. Kapattı önüm. Aramızda da yok kısmet kapatıcımız. Yani kapatıcımız. Yani birisi beğenmiş beni herhalde de. Hani nasıl beğendi? Ben olsam beni beğenmem yani ya. Hani ben olsam hakikaten ben beni beğenmem yani.
0: Yerlerde geziniyor.
1: Ama baktım güzel kız. Allah sahibine bağışlasın. Amin.

Evet, Volkan Koçar radyonuzda oldu. İki Tek adlı çalışmasıyla sizleri baş başa bıraktık. Ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. İkinci konumuzu da ortaya bırakıyoruz. İkinci konumuz da şu: hayatınız bir film olsaydı ismin ne olurdu? İkinci konumuz bunlar ibaret. Bakın, çok basit bir konu bu. Ya basit derken şöyle, cevap vermesi çok basit. Yani diyebilirsiniz ki Süleyman'ın hayatı. O nereden çıktı öyle? Diyebilirsiniz, ya da Osman'ın düşündükleri olabilir. Ahsüden'in yaşadıkları mesela. Evet, hayatınız bir film olsaydı ismin ne olurdu? Gencenin ikinci konusu bundan ibaret. İki tane konumuz var. Bir tanesi anlam veremediklerimizdi, değil mi? İkinci konumuz ise hayatınız bir film olsaydı ismin ne olurdu? Komşu komşu komşu komşu. Ho ho ho ho. Evet. Komşu komşu. Hani bizim ekibin devamı nerede? Masumlar. Hayatım bir film olsaydı Masum olurdu mesela. Olabilirdi. Yok, öyle bir film ne vardı? Var değil mi? Maksim Masum ya. Olmaz.

Pekala devam edelim. Biraz daha hareketli devam edelim. O şarkı, bu şarkıyı dinletecektim ama biraz kaydı bana böyle bozuk gibi geldi kaydı. Daha canlı, daha ritmik, daha dinamik bir şarkıyla. Belgesel çekmeye karar verdim. Senin videoyu gördükten

Yani doğal belgesel çekici, doğa be şey hayvan belgeseli mi çekeceksin? Ne belgeseli çekeceksin? Doğa olabilir mesela, yeşillik, çiçek olabilir, böcekleri çekebilirsin, benim gibi kaplumbağalar olabilir, kediler var sırada mesela bende, kedilerin şarkısı da hazır. Kelebek, evet, kelebek belgeseli de mevcut bende. Canlıların birbirinden de ayrılamıyorlar yani. Yapışmışlar. Saldım dikmeden Halimem dallarını bükmeden Halimem dallarını. Doğadakiler daha doğallar diyor. Hiçbir yer ayırt etmiyorlar ama şarkı nasıl cuk oturmuş değil mi? Şarkı cuk oturmuş. Lili'nin şarkısı, Lili'nin sevmiş olduğu şarkı. Ben o şarkıyı ilk defa Lili'nin sayesinde dinlemiştim. Dedim ama ben bu şarkıya bir klip çekeceğim dedim. Allah'tan kendimi oynatmadım klipte. Yani oradan ormana gidişleri tam şarkıya uygun. Diyor ya, seni yağmalayıp da kaçırıp da ormana diyor. Bir de sesi var onun, küt küt küt diye ses geliyor ya. Yani öyle bir ses çıkartıyorlar ki küt küt küt diye ses çıkıyor. Maşallah diyorum. Evet ya, nasıl da cuk oturmuş diyor. Sesli versiyonu ben gruba atayım onun. Tok tok tok diye ses çıkartıyor. Seni geliyor sandım. Halimem seni geliyor. Bu da tak tak tak olabilir. Yani dersin ki, zannedersin ki kapı çalıyor. Şunca azıcık şeyden dersin, el kadar şeyden o kadar ses nasıl çıkar? Çıkıyor kütür kütür ya. Kütür kütür. Kahkaha attım ya demiş, atacaksın tabi. Hani nerede Lili, nerede Lili, nerede? Nerede Pino, nerede? Onun bir de ikinci perdesi var ama onu yayınlayıp yayınlamamak arasında çok kararsızım. Çünkü kaplumbağalarda öyle bir durum var. Olay bitti.

0: Dikten sonra ses çıkartıyorlar ya. Kütür kütür kütür kütür. Attım yayın ikisine de diyor, gelsinler bakalım.
1: Ocak başında kaldım, Halime'm ince fikrine daldım.
0: Aman Halime'miz nerede bizim Halime'miz? Aman Halime'm. Yandan gel Halime'm, koş Halime'm, Halime'm koş. Kısmet kapı.

şarkı bize uygun değil ya. Ben bu şarkıyı daha farklı hayal etmiştim ama yok, hayal ettiğim gibi olmadı yani o. Yok. Olmadı. Şununla biz devam edeceğiz yani. Olmaz. Onun üzerine olmaz. Pekala, devam edelim. İki konumuz var. Bir tanesi şuna anlam veremiyorum dediğiniz ne var ise onlardan bahsedelim. İkinci konumuz ise şudur. Neydi ikinci konumuz? Hayatınız bir film olsaydı ismi ne olurdu? Figen sen de yazabilirsin, yaz yani. Hatta ben bu şarkıyı Figoş'a armağan edeyim. Figoş. Masal Perisi, eski ismi Masal Perisi, daha önceki kabak güzeli. Şimdi ise FGN, Figen. Figoş.

Yani Lille'de gelmiş, gelir gelmez oh yazmış. Aynen. Oh. Dur, gireceğiz kanına. Kanına gireceğiz birazdan, kanına gireceğiz. Dur. Şimdi kaplumbağalardan bahsediyoruz. Lili geldi, hoş geldi diyor. Fırlamacım demiş. Lilişko, hoş geldin. Biz de senden bahsediyorduk. Gelmedin ya. Az önce kaplumbağalardan bahsettik. Aslında şarkı nasıl uymuş? Değil mi? Selam abinin şarkısı nasıl uymuş? Çok güzel uymuş değil mi? Yağmalayıp da seni kaçırıp da ormana derken ormana giden kaplumbağalar. Ha? Onun bir de sesli versiyonu var. Kütür kütür geliyor vallahi sesi. Evet, 85 tane kaplumbağa emojisi gönderiyor sevgili Lilişko. Onun ham versiyonu, yani ham sesi, doğal sesiyle olan kuş sesleri işte var. O versiyonunu gruba atacağım. Küçük olan, yani küçük de değil de önde olan değil de arkada olan, kütür kütür öndekine nasıl vuruyorsa bir ses çıkıyor. Küt küt küt tak tak tak ses çıkıyor. Dersin ki kapı şöyle çıkıyor ses ya. Böyle ses mi olur ya? Böyle. Yani ben dedim bu ses nereden geliyor? Bir yerden bir kütür kütür bir ses geliyor. Takur tukur, takur tukur, takur tukur. Meğerse tutup kolundan ormana doğru gidiyormuş yani. Yani Leonardo almış Michelangelo'yu, gidiyor. Leonardo Michelangelo'yu almış, ormana doğru gidiyor yani. Hansel ile Gretel gibi düşün. Ah demiş Şirinem. Ah diye okuyunca ben bunun üzerine olmadı şimdi bu. Bak at, gruba atacağım bak. Küt küt ses çıkartıyor ya. Küt küt yapıyor. Küt küt. Kütür kütür. Takur tukur. Madur mudur ediyor ya. Madur mudur. Ayağını da takınıyor, madur mudur ediyor değil mi? İstedim anasından. Lilim kaplumbağalar ses çıkartıyormuş, kütür kütür hem de diyor diyor. Evet, kütür kütür çıkartıyor her sesi ya, böyle değil. Böyle yani, hatta böyle kapı çalıyor gibi, tük tük küt küt küt. Buradan onu dinleteyim ben. Bakayım şu, bak, çıkan ses şu. Yayına vereceğim sesi. Az bir sessizlik. Bak çıkan ses bu, kuş sesi de beraber. Nerede o? Şu muydu? Hı, bu benim. Evet bakalım. Bak, evet. Evet açalım. Ver coşku ya. Evet şuradan verelim. Ötmüyor. Heh. Bakalım. Evet gelsin. Yanlış yere basıyoruz yine. Bir basamadık ki. Heh, evet. Duyuyorsunuz değil mi? Maşallah.

Onlara sonra ne oldu demiş. Onlara sonra ne oldu? Onların bir sesi daha var ama o sesi o sesin devamı sıkıntı. Sıkıntı. Onları biz çok yakında çok fazla olarak göreceğiz. Bu sezonda çok fazla olarak görebiliriz onları gibi gözüküyor. Bu performansa göre bence çok daha fazla olacaklarını düşünüyorum ben. O zaman bir şarkı arası, şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Şöyle bir Alpay'dan 1970'e gidelim. Fabrika Kızı radyonuz olsun, sonrasında burada olmaya devam edelim. Uzun zamandır yer vermediğimiz şarkılardan bir tanesi. Fabrika Kızı radyonuz olacak. Kütür kütür ses çıkartıyorlar ya. Kütür kütür. Evet, sarışın oyamız aramıza katıldı. Her oya esmer değildir. Esmer'in adı oya ama bizim oya sarışın oya. Bizim Yasemin esmermiş. Başı önde. Hadi. Genç çiftlerimiz dansa davet ediyoruz. Oğlum basma kabloya. Geç. Annenin yanına geç evladım. Birazdan takım merasımımız başlayacaktır. Lütfen çocuklarımızı yanlarımıza alalım. Şarkı böyle başlıyor değil mi? Bakın şey gibi sanki düğünde dansa kaldırıyorlar ya. Evet. Muhammed Beyler de buradalarmış. Hoş gelmişler. Ben Pierre's Kentör Maxi. Çivi çakıyor demiş. Çivi geçen köşeyi dönüp kaybolur. Başı önde yorgunca. Fabrikada çivi olsa yine iyi ya. Çivi olsa yine iyi. İçeri gidiyor.

0: Devam ediyoruz. Hani bana diyorsunuz ya bazen yanlış okuyorsun diye, işte sevgili Aste yazmış ki 2 dakika kaya. Ben bunu 2 dakika kaya deyince kaya geliyor geliyor Rum yazıyor, Pinomuz yazdı. Ben böyle okuyunca, yani yazılanı okuyunca yanlış okuyorum aslında. Beni sen yanıltıyorsun ya, siz yanıltıyorsunuz. He? Oh be, kendim haklı çıkarttım he. Pekala, devam ediyoruz, ediyoruz programımıza. Pinomuz da aramıza geldiğine göre şöyle bir bir şarkı dinleyelim.
1: Gel de yaşansın şarkılar.
0: Tam da yerinde geldi şimdi. Gel de bu şarkıyı kes.
1: Yalnız kalsın yalnızlıklar.
0: Lili'm yazmıyor musun sen demiş. Lili niye yazmıyor bilmiyorum ki.
2: En güzel serüvenim sensin.
0: Peki devam ediyoruz programımıza. Şöyle tabii şimdi Lili'nin yazmasına sebep olacak şarkıyla programımıza devam ediyoruz. İki dakika olmadan geldin demiş. Bu kadar çabuk mu? Ben dedim bu şarkıyı klip çekeceğim dedim ama bu şarkının klibi olacak dedim. Dedim mi? Dedim. Sözümde durdum mu? Durdum.
1: Aklıma bin türlü çılgınlık
0: gelir. Benim bin türlü çılgınlık geliyor.
1: Geçerim seni görünce.
0: Şeytana uyumayacağım diyorum ama.
1: Tan diyor tut elinden al.
0: Al götür.
1: Deli oluyorum seni görünce. Kendimi tutmayıp uysam şeytana.
0: Uyuma dedik ama uydu.
1: Yaman ardım seni kaçırıp da orman.
0: Kütür kütür gittiler.
1: Biliyorsun karşı koymak zor.
0: Hiç karşı koyamadı bile yani.
1: Bir

yoksun. Ben de rahat değilim Şirinem. Can'a bir şey hazırlıyorum ama kulağım sizde demiş. Can Bey'e kucaklar dolusu selamlar, sevgiler. Can Bey'e selamlar. Kaleyi içten fethetmek gerekiyor bence. Ben tamam. Olaya noktayı koyuyorum. Sadece Can Bey'e bir şarkı çalacağım şimdi. Can Bey'e özel gelecek şarkı. Geliyor, şarkıyı düşünüyorum, dur.

yatıyorsun. Sen ama her zamankinden erken açtın Max demiş. Bugün öyle olsun, erken gelelim bugün dedim yani. Bugün öyle oldu. İçimden böyle erken gelmek geldi. Ya normalde de bazen erken geliyorum buraya. Şey oluyor. Program saatine kadar işte şarkılar çalıyorum burada. Şarkılar dinletiyorum. İşte program saatinde giriş yapıyorum. Bazen de aman sürpriz yapayım da geleyim diyorum. Oluyor böyle şeyler arada. İçimi hoplatıyorsun. O zaman şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Can Bey'e armağan edeceğiz. Geliyor, bence sevecek bu şarkıyı. Bilmiyorum sever mi, sevmez mi? Hiç bir fikrim yok ama gelsin o zaman, bakalım gelsin, şarkıyı hazırlayalım da nerede şarkımız? Buldum. Vallahi ben buldum. Buldum. Çok güzel bir şarkı buldum. Harika bir şarkı buldum. Geldi. Bu şarkıyı ben sadece ve sadece Can Bey'e armağan ediyorum. Umarım beğenir. Beğenmezse de... Elimizdeki bu.

Haydi bakalım. Bence yakışır. Karizmatik bir adama yakışacak şarkı olduğunu düşünüyorum. Can Bey olacak diyor. Evet, Can Bey diyorum. Evet, Can Bey'i armağan ediyorum.

koymaya cesaret edemiyorum ya demiş. İşte mesajı buradan okuyunca öyle oluyor. Evet, ben de koysam mı diye düşünüyorum demiş. Ne koymayı düşünüyorsun? Çorba koyabilirsin. Ne bileyim, şarkı koy dinleyelim derler. Çay koy yeniden başlayalım derler. Hatta bir şarkı var. Koy koy koy koy koy. Koy koy koy koy koy. Doldur. Bak efkarlandık yine bu gece. Allah hadi bu şarkıyı Can Bey'e armağan ediyoruz. Nedir şarkımız ismi? Hara Mehmet Erdem radyonuzda. Maxi Show. Karizma diyor yazılır, can diyor okunur. Ben de acayip gaza geldim ha. Geliyorum birazdan.

O zaman bu şarkı. Bakalım güzelim anlıyorum. Ah düzeltiyor demiş. Minnoş'um içimi hoplatıyorsun. Seni görünce bir tuhaf oluyorum ben diyor. Bakalım ah Lilim Can Bey'e selamlar bizlere seni bıraktığı için demiş. Evet aynen. Liliçko tüyo ver bize demiş. Verdi. Açık konuşayım. Yaşar bilmez. Suat Suna bilmez. Sibel Bilgiç bilmez diyor. Ama onun bildiğini de siz bilmezsiniz bence. Serdar Tarkan

0: daha kolay aşkım demiş. Kaplumbağa videosu izletti mi Lilim Can Bey demiş. Aa çok severim Tanju Okan, koy koy koy demiş. O şarkıyı yay vereceğiz bu akşam. Can'a videoyu, Can o videoyu izlerse biz biteriz diyor. Ben değil. Vallahi ben söyleyeyim Can Bey, benim suçum yok. Bu cesaret bardaktan taşmış. Kenan da öyle söylüyor. Biraz çamursuz gibi. Kenan'dan sonra ben Roma'yı yakarım. Bu kadar mı? Küçük dağları sen yarattın, sanki insanlığı sen kurtardın. Kahramansan. Kanuncu Mustafa aramıza katıldı. Kanuncu Mustafa hoş geldin. Sakın izletme, ağzımızın tadı bozulmasın. Hayriye, Hayriyen benim de beş. Aman Hayriye, aman eyvah, eyvah eyvah diyor. Aman diyeyim, aman aman. Geçecek acı biberi dilime kaşık ile süreceğiz. Sonra ben de dahil olmak üzere acı biber değil. İsot, isot. İsot yani. Bana diyor ki neye gülüyorsun? Bu şarkı bu şarkı gülünecek şarkı mıymış? Buradaki sohbeti bilmiyor demiş. Can Bey, Can Bey, Mehmet Ali Bey. Evet, Pinocuğum da Can Bey.
1: Oha fon oldum. Oha fon oldum yani.
0: Maxim'in yayında takur tukur sesler çıkıyor. Ona gülüyoruz diye demiş. Evet, Pino da kahkaha atmış bakıyoruz. Bir yandan kaydırıyorum. Rütbeni bileceksin diyor. Evet, rütbemizi bilmemiz gerekiyor. Hı. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Kendi dilimize Can dilimize demiş. Can Bey'i de gıyabında ortak ediyoruz ya demiş. Yakında aramıza alırız Can Bey'i gibi gösteriyor. O da gelebilir yayınlarımıza, bekleriz. Her zaman her zaman bekleriz onu da. Gelsin bakalım. Çıbanın sen çıbanın başı sensin Max demiş. Çıbanın başı belli. Çıbanın başı belli. Ben değilim. Çıbanın başı ben miyim yoksa? Bilemedim. Ya bizim gecenin bir konusu vardı. Ben konuyu dağıtayım mı acaba? İki konumuz var. Bir tanesi şudur. Anlam veremediklerimiz. Yani şuna şuna anlam veremiyorum dediğin ne varsa onlardan bahsediyoruz. İkinci konum ise şu. Çok güzel bir konu. Hayatın bir film olsaydı ismi ne olurdu? Sevgimden uzakmış ne? Çıbanın başı sensin Maxi, hepimizi sen dürttün bugün diyor. Yok yok. Ben yapmadım, doğada oluyor olan oluyor, doğada oldu yani. Kütür kütür sesler de vardı, onları eklemedim bak. Kütür kütür geliyor ya. Anlaşıldı, Lilim Max ile sakın tanışmasın Can Bey. Bitimimiz resmi olur diyor.

Böyle damgalı mühür değil mi? Değil mi böyle? Nur da gruba yazıyor şu arada, şu anda diyor gruba yazacağını buraya gelsin. Gelsin. Evet, uslu uslu duruyoruz kesinlikle öyle. Bakalım. Can diyor ki hangi video? Ben de dedim ki Kenan Doğulu video klibi. Evet. Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız. Hadi. Değil mi? Kafayı çok takar sonra. Rütbe, evet, Rütbe klibi de çok güzel. Çakkıdı klibi de çok güzel. Hatta Çakkıdı klibin klibinin en sonundaki abla da çok güzel. Sonra son. Hepimize selam var diyor. Hepinize selam varmış. Aleyküm selam. Çok çok selamlar. Biri gider, gelir birisi. Kazanmış bu kız kendini. Yapamam mı? Bekleriz. Maxi Show'a bekleriz. Hayat Maxi Show'da. Biri gider, gelir birisi. Araya tanıtıcı reklam. Ürün yerleştirme. Yaparım yaparım söyle. O güzel selam söyle. Evet, pembe yalan denmiş. Az önce dedim ki buradan sonra belgesel çeksem olur mu? Senin videodan sonra demiş. Ben benim arşivden sana göndereyim. Bende hali hazırda var. Kedi var. Kedi videosu var. Kelebek videosu var. Tırtıl olması gerekiyor. Tavşanlar felaket.

0: aklına kalmış kaç yıllık klip demiş. İşte kalıyor aklımıza, ne yapalım. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Şarkı arasını vermeden önce, dur vermeyelim şarkı arası. Biraz daha konuşalım, ondan sonra aramızı verelim. 20.51 radyonuzda saatler. Bakalım. Abla nasıl? Dakika, o abla aklımızda kaldı. O ablayı niye aklıma kaldı ben de bilmiyorum. O abla...
1: Kız

bakalım şöyle. Pastanede bizim usta bir kez sinekleri çekmişti. Kaplumbağalar gibi bir de diyor ki belgesel çekiyorum, hazır olun. Sinekler de ayrılmıyorlar, evet. Sineklerini nasıl çekti? Muhtemelen ya koltuğun kenarına ya da bir tezgahın kenarına bir yere konmuştur herhalde. Orada öyle havada bile onlar uçarken yani havada uçarken bile öyle vızır vızır vızır sesler çıkartıyorlar. FETÖ'tme Maxi, kale bizim zaten, dur az dur demiş.

0: yaşadık.
1: Vildan hoş geldin. Vildan da aramıza katıldı. Evet. Biz de sineklerden, kelebeklerden, börtü böcekten bahsediyoruz. Geçtiğimiz günler, daha doğrusu salı günü gecesi ilk defa hayatımda domuz sürüsü gördüm. Yani domuz yavrusu gördüm ilk defa. Böyle anne domuz, baba domuz ve yanında zannediyorum 8 ya da 10 tane yavru domuzlar vardı. Küçük küçük, o kadar tatlılardı ki. Çok videosunu çekemedim ama ilk defa böyle yavru domuzlar gördüm. Ormanlık bir yerdeydik, biz de ormana gittik ya. Kalabalıktık ama yani. hakikaten şaşırmıştım. Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama konuyu değiştireyim diye şey yaptım. Bir şarkı arası vereceğiz artık. Sıcak bastı bana, bir sıcak geldi. O zaman geliyor şarkımız. Yollarda bulurum seni. Takvimlerden sorarım seni. Dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni. Lili'nin şarkısı değil mi? Benden hepinize aman olsun bu şarkı. Kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyorsa. Belki evinizde, belki arabanızda, belki iş yerinizde, belki yolda yürürken, belki deniz kenarında, belki göl kenarında, belki ormanda, belki balkonda, belki terasta. Şu an nerede ne yapıyorsan, olmazsa sana gelsin.

0: Dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni. Evet, devam ediyoruz. Bakalım. Can bunları diyor demiş. Ben de pratik yalan söylüyorum demiş. Ne diyor? Adam sinek diyor, gülüyorsun demiş. Adam sinek diyor, gülüyorsun. Kaplumbağa diyor, gülüyorsun. Ah demiş. Konuşmalarına kopuyorum demiş. Pratik yalan söylüyorum demiş. O zaman ortaya eğlenceli bir şarkı atayım da bari şarkıya gülüyorum diyelim. Değil mi? Şöyle bir eğlenceli bir şarkı olsun. Gelsin bakalım, gelsin. Nasıl bir şarkı olsun? Eğlenceli şarkılar deyince benim aklıma şöyle bir şarkı geliyor. Gel. Nerede o? İsmail'in ikinci versiyonu. Grup Vitamin.
1: Üç, beş, iki, hadi başlayalım. Dört, iki,

0: Grup Vitamin İsmail şarkısını biliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Yapmayalım, ikinci versiyonu direkt dinleyelim. İlk önce ilk versiyonu, sonra ikinci versiyonu dinletecektim ama...
1: İsmail bir tuhaf adamdır, üç kuruş.
0: Bu şarkıyı zaten bildiğiniz için ilk önce bu şarkıyı, ondan sonra farklı bir şarkısına yer vereceğim Grup Vitamin'in. Ve Gökhan Semiz de rahmetle anmış olalım.

0: Allah'tan belanı versin.
1: Patlıcan sana 4 olur İsmail. İsmail! Ah İsmail'im benim. Bakalım sevgili Lidya Yalçın aramıza katıldı. Lidya aramıza katıldı. Hoş geldin sevgili Lidyacığım. Pekala devam ediyoruz programımıza. Hayır, grup vitaminden devam ediyoruz. Şimdi grup vitamin yine yepyeni şarkısı daha doğrusu. Bu şarkı dur. Neydi o? Bu da güzel bir şarkı.
2: Parça evet. Yapmış. Evet. Yemin ediyorum. Konu almış. Bildiğin gibi
1: ya. Bildiğin gibi değil ya.
2: Mevzu ne?
1: Mevzu ne? Mevzu ne? Mevzu ne? Aynı mevzu. Aynı. Mevzu aynı.
2: Mevzu aynı mı?
1: Mevzu aynı. Aynı mevzu. Mevzu aynı.
3: Yoktum ya. Şarkı yazdım.
1: Ya. Seni sevgilim. Çok seviyor. İnan seni sevgilim çok seviyor ah.
4: Seviyor musun?
1: Bilmem. Canımsın sen, canlıymış sen de cansın Lidya. Bilmiyor ah. Bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin.

0: Bitmiyor ha.
1: Abi, bitmiyor, bitmiyor.
0: Çok doldum, yeter artık, geldi bak. Buraya kal.
2: Abi bizim üstümüze gelme.
1: Buraya, şata, şuraya kal geldi, buraya kal geldi.

0: diyor ya la?
1: Bebişim.
2: Ne diyormuş? Ne diyor?
0: Kimli konuşuyor?
2: Bebişim diyor.
3: Oha baba.
0: Oha kan beynime.
2: Ne diyor ha bunlar demiş. Ne diyor ha bilmiyorum ki. Biz de olayları yatıştıralım diye.
0: Bebiş ne la?
2: Bebiş ne la? Heh, tamam. Bıraktık bunu. Şuradan devam edelim. Nerede? Açalım. Go! Pekala devam ediyoruz programımıza. Normale dönelim. Hani iki tane vitamin şarkı çalalım dedik ama. Fıldır fıldır Hayriye'ye devam edelim. Fıldır fıldır Hayriye'ye. Gel beriye beriye. Altın dişli Hayriye. Aa bizim Hayriye'miz burada mı? Burada bizim Hayriye'miz değil mi? Bizim Hayriye burada. Tamam konuyu dağıttık herhalde. Tabii biraz böyle konuşunca konu dağılıyor. Şimdi sevgili Lidya'ya bir şarkı çalacağım ben. Lidya Yalçın hocama, hocam da burada demiş. Çok çok selamlar. Lidya'ya bir şarkı çalalım. Gelmiş olsun bu şarkı. Şimdi çalacağım şarkıyı sevgili Lidya'ya gönderelim. Ne çalalım Lidya'mıza? Ne çalalım? Ah, buldum şarkıyı. Lidya'ya yakışacak bir şarkı. Lidya'nın şarkısı olsun. Hadi. Ah ne günler. Hı-hı. Gelsin. Hadi Ajda'cım benim. Hadi Ajda'm benim. Ajda'm gel. Süperstarım benim. Aşk olsun ya demiş. Olsun. Bence aşk olmalı zaten. Aşk olmayınca meşk olmuyor. Meşk olmayınca aşk da olmuyor zaten. İkisi de olmayınca hiç olmuyor. Bak sıcak da bastı. Alacağım burada pervanemi böyle ben de böyle şey gibi. Senin gibi böyle dolaşacağım pervaneyle. Lidyacığım bu şarkı sana geliyor. Hocam da Lidya'ya 2 ateş, 3 tane çiçek gönderdi. Aşk olsun.

Evet, herkes Lidya yazıp kalp bıraktı. Teşekkürler. Ne güzel sözler, terapi gibi demiş. Biz sevgili Lidya'ya gönderdik bu güzel şarkıyı. Ve şimdi ne yapıyoruz? Formatımızı birazcık daha değiştiriyoruz. Bu kadar eğlendik. Eğlenmeye yine devam ediyoruz. Ama şöyle devam ediyoruz. Sevgili Asule'nin belki de sevdiği şarkılardan bir tanesi. Bu arada Gazi Paşa yol aç, ambulans geçiyor. Ben organizasyonun anladım ki bu şarkı çok seviliyor. Bu şarkı Lidya duyunca başladı oynamaya. Ben oynamayı bilmeyen, ben bile oynadım yani.

Evet, oynamaya devam ediyoruz. Hızımızı kesmiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Nereden bileceksiniz? Çünkü söylemedim. Çünkü söylemiş o zaman bilirsiniz zaten. Söylemediğime göre o zaman yaşayalım bence. Gelmiş olsun. Dabrukası dümdüm teke, Roman oynar seke seke. Müjgan.

Hani bizim Müjgan nerede, bizim Müjgan? Müjgan sen beni niye üzüyorsun Müjgan? Sen niye böyle yapıyorsun Müjgan? He? Dabrukası seke seke, pardon, dabrukası dümdüm teke, Romano'yla seke seke.

0: Müjgan, ah Müjgan.
1: Sen de kopamazsın Müjgan.
0: Of.
2: Aksi şov.
0: İlker aramıza katıldı. İlker Kaya aramıza hoş geldi. Patron! Reis! Dabrikası dümdüm teke, roman oynar seke seke. Müjgan! Ah Müjgan!

Bizim Asude kendinden geçti. Piste attı kendini. Kaşlarını çatma Müjgan. Çalım atma Müjgan.

kısmet kapatıcı müzgar. O gözler ne kadar güzel müzgar.

0: Damarıma basma Müjgan.
1: Basıyorsun Müjgan. Damarıma basıyorsun Müjgan.
0: Asude'nin havaları bunlar diyor. Aa, Müjgan da mı benim ya demiş. Evet.
1: Bunu bana yapamazsın.
0: Sen bunu bana yapamazsın Müjgan. Vallahi vallahi sayenizde demiş, balkonda çok güzel bir akşam geçiriyorum. Maxi Show ve kızlarla diyor. Müjgan'ın ötürü. Evet, kola döküldü. Ben de sildim. Ay senin yanına yayınla diyor leke. Leke kalacak demiş. Zaxperox. Leke çıkarıcı Zaxperox. Zaxperox değil mi? O mu? Ya da başka bir şey kullanır. Reklamlarda onu gördüm. Zaxperox işe yarar mı? Bilmiyorum. Müjgan'a sormak lazım. Müjgan ne kullansın? Benim en son hatırladığım Nur ne yapmıştı? Kırmızı mum dökmüştü yatağın üzerine. Nasıl döküldüyse kırmızı mum. Lekesi hala çıkmadı herhalde değil mi mumun? Halıya döküldü değil mi seninki?
1: Dudağını büzüyorsun Müjgan. Niye beni üzüyorsun Müjgan?
0: Ay bugün öleceğim demiş. Ay!
1: Dudağını büzüyorsun Müjgan.
0: Müjgan dudağını niye büzüyorsun Müjgan? Bu arada Müjgan'ın kaşları, gözleri çok güzel.
1: Teke roman oynar, teke teke al yeşili mendil alam düğünlerde başı çeke Müjgan.
0: Yaptım işte, oh canıma değsin, oh canıma değsin. Sen bunu bana yapamazsın Müjgan.
1: Yapamazsın Müjgan.
0: Yapma Müjgan.
2: Çıkacağım, çıkacağım, uuuh çıkacağım.
3: Çıkmayacaksın dışarı, çıkmayacaksın.
0: Hayır. Yaptım işte, oh diye çıkmayacaksın dışarı.
2: Çıkacağım, çıkacağım, uuuh çıkacağım.
3: Çıkmayacaksın dışarı.
0: Maxi selamlar, iyi yayınlar demiş, hoş geldin. Zaxperox, evet reklama giriyor ya, o yüzden başına Z koyuyoruz, Zaxperox. Zaxperox yeşil güç.

0: Halıya evet fırlamacı demiş. Halıya leke döküldüyse leke sökücü. Kaşlarını çatma Müjgan.
1: Kime çalım atıyorsun Müjgan?
0: Çalım atma Müjgan, bak yapma. Aynur gelmiş aramıza. Aynur hoş geldin. Müjgan da burada Aynur.
1: Bunu bana yapamazsın Müjgan.
0: Yapma Müjgan.
1: İstesen de kopamazsın Müjgan.
0: Kopma Müjgan.

0: Müjgan da bitmedi ha şarkı. Çıkayım da gör diyor. Çıkmayacaksın diyorum.
1: Çıkacağım, çıkacağım. Oo, çıkacağım.
2: Çıkmayacaksın dışarı. Çıkmayacaksın.
3: Suratını asıyorsunuz.
0: Müjgan'ın suratı asık çekilmiyor. Ben söyleyeyim, çekilmez yani. Bu Müjgan'ın suratı asılmayacak. Asma suratını. Yok, bu saatte horo... Sus, bu saatte ötmez o.
3: Ya, bunu bana yapamazsın Müjgan.
0: Ah Müjgan.
3: İstesen de kopamazsın Müjgan.
0: Sus Müjgan.

Bir de kıvırıyor. Müzik ya. Of of. Müjgan bitirdin bizi Müjgan. Yaktın Müjgan. Kız bitir şarkıyı artık Müjgan.

Aman ne müjganmış be. Of Müjgan. Of Müjgan.

0: Bir taş attım pencereye, tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi.
1: Hele ne olur, ne olur.
0: Hele ne olur, ne olur.
1: Hele ne olur, ne olur, ne olur. Yar sen benim olsan ne olur. Kız sen benim.
0: Ahey, ahey, ahey. Ben zılgıt yapamıyorum. Çıkmıyor. Ah he, ah he, ah he.

kız Müjgan, nereden nereye bağlandık Müjgan? Müjgan yaktın bizi Müjgan. Kız Müjgan zehir olsa içerim elini.

Yine Max Show'da ara sıra denk geleceğiniz, yani çok çok çok ara sıra denk geleceğiniz şarkılardan bir tanesi daha var. O da şudur. Gelir çalar ise bu şarkı.

Ha, buna yay veriyoruz arada ya. Buna yay veriyoruz arada. Entaresi dımdım yer değil mi?

Evet, yazmış oraya, oyna hoba diyor. Kapı gıcırtısını oynuyor efendim. Dumdum yar burada mı? Dumdum yar.

Minnoşumuz diyor ki yok diyor, masada oturduğum yerde omuzlarımı diyor böyle oynatıyorum sadece diyor. Hım hım hım da hım hım ya. Dım dım dım da dım dım ya. Fış fış fış da.

Söze bakmaya canımız canımız sağ olsun malı veren yaradan diyor. Muallayı çal demiş. Mualla mı? Ha şey, ya muallayı sandala atıp ruhunda hicranın değil mi? Şimdi hım hım hım da hım hım yer, dım dım dım da dım dım yer, vıy vıy vıy da vıy vıy yer, sonunda mualla olmaz ya.

0: genç çiftlerimizi ortaya alıyoruz ve kına gecemiz başladı.
1: Yar yandım ama.
0: Evet efendim. Tam bir düğün salonu edasında. Evet, takım merasimi başlamadan önce oğlum geç ananın yanına geç geç ananın. Kabloya basmayın, basmayın kabloya.
1: Barbara, Barbara, ateşten...
0: Oğlum basma kabloya, basma kabloya.
1: Dilim vurdu.
0: Lütfen çocuklarımızı yanlarımıza alalım. Birazdan takım merasimimiz başlayacaktır. Lütfen çocuklarımızı yanlarımıza alalım.
1: Ufaklar erisin.
0: Takı ve pasta kesme merasimi biz. Merasim dönüyor olacak. Lütfen çocuklarımız, oğlum geçsene ananın yanına. Sen, anan nerede senin? Bu çocuğun anası, nerede bu çocuğun anası? Evladım basma kabloya diyorum. Damadın görümce, damadın görümcesi olmuyor değil mi? Ben iptal demiş. Ya bu saatlerde bana da öyle oluyor. Evet, öyle oluyor bu saatlerde. Bana da öyle oluyor.

0: Maxi Show.
1: Maxi yazamıyorum demiş. Yazamıyorum. Demiş efendim. Abi benim hacı yari.

0: 34 bilmem kaç. Aracınızı lütfen çeker misiniz? Evet, araç çıkamıyormuş da.
1: Maxi Show.

0: Taxi Show.
1: Radyo 34 Maxi 02. Efendim bu aracın sahibi burada mı? Burada mı? Burada mı bu aracın sahibi? Araç çıkacakmış efendim, almanız gerekiyor. Genelde düğünlerde böyle oluyor yani. Araç trafiğe işte sıkışık oluyor. 34 bilmem kaç. Yazamıyorum diye ben de konuşamıyorum artık.

saniye. Çok bak, su kürekten bulanır. Neriman damdan dolanır diyor. Damda ne işi var Neriman'ın ya? Neriman hangimiz ortaya gelsin bakayım demiş. Sensin. Neriman, Allah Allah. Neriman kendi ismini unuttu ya.

0: Kenan da yazmış, ben değilim Neriman diyor. Senden Neriman olmaz Kenan. Ya senden Neriman olur mu? Olmaz yani senden.
1: Neriman sallan gel. Neriman.
0: Senden Kamil olabilir, mülayim olur. Bombacı mülayim.
1: Neriman sallan gel. Neriman doğan gel. Çantan kolunda her gün bize.
0: Yayıncı iptal edildi demiş. Ben de unutmayacağım bu yayını. Bir daha yeter. Gittim koptum ben. Oha filan oldum yani diyor.
2: Oha filan oldum yani.
0: Ya. Üstüne de alınmıyor demiş.

0: Geldik artık. Gece gündüz. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda tam da kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Yarın akşam Neriman'la başlayacağız.
1: Kolunda her gün bize gel Neriman.
0: Neriman'la bitiririz belki. Ha yok. Neriman'la başlayıp Keriman'la bitirelim. Olur mu?
1: Her gün bize gel.
0: Evet, yarın akşam Neriman'la başlayıp Keriman'la bitirebiliriz programı. Her an her şey olabilir çünkü Maxi Show'dasınız. Bu akşam Kınaylan Süreyi'nin sonuna geldik. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğunda burada buluşmak üzere Radyo Kulüp'te. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş baş.

seyrindeydim on bin öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep yırtılan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma, kaldı orada. Sanki orada

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

geçtim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aynı.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.